0: sediyor. Bestediyor kakan. Bunun sapa jora çapa. Tülyala minyutu. Sapa klika. Yopesu akabar. Kırta wangel kami.
1: Ağlar.
2: Ağlar.
0: Ağlar. Ağlar. Ağlar. Ağlar.